çok yalan olur. Maksadlar yalan olurken çare et Allah azabı alır. Ama ben onu soru kalır olanlarla soğuk yalan kullanır. Ağırlarda sabah. Tamam, Allah'a emanet olun.